tuo gilge tuo yele yele kure o sanda era are o bange tuo tu fiele yala basa to puro campe se to bendike mala